0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Dinle. Kısa satırda. Manonu anle. Kısa satırda.
2: Yangilik bu yaxshi yuvilgan eskilik.

0: iç.
1: Oranda restoranı kırıp ofisantı çağırdı.
2: Ofisant! Ofisant!
3: İşteme, numaralar buyurasız.
2: Hoş, menge bir stakan süt.
3: Stakan süt.
2: Bitti sarıya sürtülgen buluçka.
3: Buluçka.
2: İkide tuxum yegim gele yaptın. Kegin sizden iki aşırın süs hami iştikim gele yaptı canıdın.
3: Yaşı.
1: Beş dakikadan keyin ofisant horandanı aldıge süt, buluçka ve ikide tuxum alıp gelip koydu.
3: Mana, bo'ldi mi?
2: Tom bo'ldi. İki og'iz shirin so'z qani, jonidan.
3: Ha, aytaman, esimda. Mana bu tuxumlarni yemang. Ular eskib qolgan. Endi bo'ldi mi?

0: Podcast radyosu. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vostaki ya. Nima geldir bugün siz cüdeyim soğunup gitti.
3: Bilesem mi az aşk? Ben sana işleşki vopşun vaktim olmadı.
1: Nima? Tövbe. O zaman yaş kuras mı?
3: Hemen kuzum yaş kuradı. Şu kadar da hemen saniyem yaş kurama.
1: Ko'rib turibman achkiz borligini.
3: Значит, точно сани кўзин яхши кўрмаяпти.
1: Тавба қилдим эй. Ўзи сизга битта гапим бор эди, энди этмайман.
3: Гапир, гапир оқа. Бўла қолган, санга ҳам мана битта зўр гапим бор.
1: Ой, нима гап? Айта қолин, кейин мен айтаман.
3: Мен айтсам-чи, бўлмайди, ёмон бўлади деб мен айтсам биринчи.
1: Вой, вой, вой, вой. Мен айтсам, зато зўр бўлади, этаверинг.
3: Унда гапир, кайфиятимизни бир кўтариб маза қолайлик.
1: Tövbe, nimani gapiraman, gapim yok.
3: Seni mi ben aldamakçı mısın? Eğer ben aldıydım bu sen karı, uzunluğun okuyla. Yaşı bulmayız sen gel.
1: Vay tövbe, bostaki. Hop, aldıganım yok. Siz aman aldavasız o?
3: Aldasam işan olasam mı? Üçüncü aleyi lakma mısın?
1: Endi aldıganaki işan adı odam.

0: bilan o'yna.
1: Yoz.
2: Xo'p, nimani yozay?
1: Yo'q, siz tushunmadingiz. Zaminimizda yoz mavsumi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki. Kızık. İlgari erkeğiyle ayollarını uzu namazı bilen maftun kıyana gine.
3: İlgari degeniz kaçan?
2: Pul ihtiro kılınmayana oldun di?
3: Bilesen mi az aşk? Nami çıkıp soğal verirsen, oyun tuğutgelerde soğal, soğal, soğal bir tuğma gelmeli.
2: Uf, nımadı var siz?
3: Hazırlaştım. Uzu ozu, uzu gün korunmuydu mu?
2: Uzu günü bu hafta oyum takvattılar.
3: Nime?
2: Vay, tuhtayın, tuhtayın. Vostaki, Maykan'ın üstünde nimeye galstuk takvaldiyiz?
3: Uzun muyum? Çıkı keme gendeki, kan da halıza, şunu da kini verir ama.
2: Vay, kayırdan bilez, belki bura kip kosaçı.
3: Nime? Bilesan mazur, borgen sarı, buğum gökşüp git olsa. Kuzlar yine mokşidi mi?

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Ey jümtege, manya karagın. Ey, parışa hatırlayın kurdun. Keçi imtihanda şu zaçot kengi o, imza koyun bende o. Baha koyuşu unutun bende o, ey.
3: Şuna kapattın mı davle? Hiç hicalet bami esas, hiç hicalet bami. Bir anı biz özümüz ailetemiz, ilacını kıpayın ben.
2: İyi, kanakası ge.
3: Şu imtihandan çıksam, zaçot kemi şunda açsam, imza barı, baha yo. Şimdi açık tursa ustozga gap teymesin de, uzun beş koyu vardım. Siz öyledim şöyle, domle.
2: Aa, yakşı. Ne mi?

0: Merkez Radyosu da.
1: Fıldırgıç.
2: Kentte gelinin keyfiyatı bozulup geldi. Oğuzunu kızıkıp soradı.
3: Ha Oğuzun Can, hayırdan geliyorsunuz? Neye keyfiyat tiz yok?
4: Mullakiz bilan restoranda tushlik qilib kelyapman.
3: Zo'r ku? Voy xursand bo'lish kerak. Hammani ham turmush o'rtog'i restoranga olib boravermaydi.
4: Men ham boshida xursand edim. Chiroyli kiyimlarimni kiyib restoranga kirdik.
3: Yo'q, keyinchi?
4: Keyin oldimizga ofitsiant keldi. Menyu berdi. Mullakizdan nima buyurasizlar dedi. Ayolingiz nima ichadilar dedi.
3: Zurku. Voy mullakam nima dedilar?
4: Nima dedi mullakiz? Ayolim faqat meni qonimni ichadi dedilar. Shunga jahlim chiqib kelyapti.
3: Voy.

0: Radyosu de.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
4: Orta, nime gidersin ki hiç geldin?
2: Mende bilesen o nazo, uyukçuma, hulap koma, zorga durdumuz.
4: Bu bir kub yapırma, bu masan domlu iki elimizden kub yapırganımız için kudu otgen safariye okşap dersten çıkaz varad.
2: Ozu, nime yazmakçımız nazo?
4: İnşa yazganmız asıl Zode.
2: Nime mavzude orta?
4: 1 million top olsam, nime kılardın diye mavzude.
2: Nazo, sen nima deb yozding? Qani bitta ko'richi?
4: Asal, mana ko'chirmagin.
2: Voy bu, xuddi 1 million bor deb kichini qaranglar. Nima deb yozsam ekan? Ha, topdim. Kechirasiz domla, mana shu 1 millionni yoniga yana 100 ming so'm qo'shish iloji bormi?
4: Asli zo'ri chinnimsan? Yana 100 ming so'm? Nima qilasan shuncha pulni?
2: Nima qilardim? Kechagan o'tirla magazindagi braslet bor-u, o'shani sotib olardim.
1: 2 dugon.

0: hiç kaysı hata. Afsız, cevapsız olmaz ki.
1: Musiqiy yunsob, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: O'zingizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.